Dirtebiz peşte Siz olunca da başladı Mimdur oldu esnada Gal urevde sarsın tuare Varç kulave bisita Gerde tuari damat üdes